0: Fritz, Fritz, beste Musik. Oriental Pop mit RG Agü.
1: Orada dur, ora benim sınır olur. Geçenin